ýeke gerçeklikden garizan talpadara açadan gaýtadan dinläpler tüňiz. Hormat dinlejer, goýasymy bu kitanyna gasalut hawarany we türk dünýäsine sahna sunuwda atdy hepdiri tapgan gepleşimi dinläpler tüňiz. Goýasymy bu kitany taýýarlama alyp baran Parahat Nuriýew, tehnik işgärimi Gökhan Polat.

İdi illəşər ilk külən xararın qeydxıça madmunun tanış olun. Türk milli dinan voleybol yığınlısı Evropada çempion bollu. Prezident Erdoğan milli dinanlar voleybol yığınlısını Evropa çempionu olan qutladı. 6. bütün dünya çarba oyunlarının yenisi Qırğızstan bollu. İstanbul Xua Mendeli Evropada birinciliği devam ettirdi. Hormatlı nəzər, indi bolsa şöbəli ki, xararın doğal madmuni tindiqqatında itirmekçi. Türk milli dinan voleybol yığınlısı Evropada çempion bollu. A yıldızı toparın baş təlimçisi Daniela Santrelli, Tomsi isteyen görünüşmüzde A yıldızı toparın baş təlimçisi Daniela Santrelli, Tomsi isteyişimizi yali tamamladık. Umması ulu üstünlükler kazandık dedi. Trendyol 2026 Cev Evropa Çempionatının finalına İtalya'nın 3-2 hesabında utan çempion olan Türkiye'nin milli dinan voleybol yığınlısının baş təlimçisi Daniela Santrelli ve toparın kapitanı Eda Erdem Dündar, Tomus için önlerine koyun maksatlarının ehlisine yeterliklerini aittiler. Daniela Santrelli'nin Eda Erdem Dündar, Sinan Erdem spor toplumuna geçen bahsettikten sonra metbuata beyanama verdiler. Aydan adın köptüğünü belirlen İtalyalı baş təlimçi şeyle belledi. Tomus'u isteyişimiz yali tamamladık. Ummasız ulu üstünlükler kazandık. Federasyamız ve toparımız hakikatten ne kutuanlıklı işlerin kötülüğünden geldi. Şu dünyanın en güçlü toparlarının birine karşı görüşüp, meydançıda onun oyunun ahırına çenini görüştük. Hakikatten de acayip netice kazandık. Sonun için özümüze, toparımıza ve eden işlerimize buyurmalılar dedi. Öz yurdunun yığınlısına karşı oynamağı vardı hem durup geçen Santrelli, ''Men İtalyan, bunu hem meniz bilirsiniz, ama ben Türk için işleyerim. Bütün gücümü Türk için sarp ediyorum. Bar olan ehli mümkünçülüklerimi bu toprağın has ulu üstünlükler kazanmak için ulanıyorum. Elbette menin İtalya'nın rahatlığımı aitmanız öğren tebiği. Yöne men bu yurdu öğren kovuruyorum. Bu yurdun adamlarını hem kovuruyorum. Şu yurtta birlikte üstünlük kazanmayı jeli neticelere yetmeyi öğren isteyorum deyip aitti. Milli dinanın voleybol yığınlarının kapitanı Eda Erdem Dündar, Tomuş ötme için öğren kıdıklı oyunlarının birinin oynanan onu aitti. Prezident Erdoğan milli dinanlar voleybol yığınlarını Evropa çempionu bulmağı ile kutladı. Türkiye'nin milli dinanlar voleybol yığınlı toparının 2026 yıllaki Cev Evropa çempionatının finalına yeniş kazanmanından sonra Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kutlu beyanatını çap etti. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Trendyol 2026 Cev Avrupa Çempionatının finalına İtalya'nın 3 hesabına yenip çempion olan milli dinanlar voleybol toparını kutladı. Prezident Erdoğan ne sosyal medya hesabından Cev Trendyol 2026 Avrupa Çempionu olmak olan milletimizi buyutandıran ulu üstünlük kazanan milli dinan voleybol yığını toparımızı tüy sürüklerini kutlayarın deyip belirledi. 6. Bütün Dünya Çarva Oyunlarının yenisi Kırgızstan bollu. Kırgızstan'ın yere içilik etmeliğine güçlü birlik, ruhlu birlik şağırla geçilen 6. Bütün Dünya Çarva Oyunları öz işini tamamladı. Kırgızstan'ın yere içilik etmeliğine güçlü birlik, ruhlu birlik şağırla geçilen 6. Bütün Dünya Çarva Oyunları Issık Köylü'nün kenarındaki Çolpan Ata şehrine yerleşen Kökböğrü Arenası'na, Gazprom Sport Kompleksi'nde, Evrazya Atel Sport Zalı'na ve Kırçın Yaylığı'na 1-6 sentyavr aralığına geçirildi. Atçılık oyunları, at çapışıkları, milli görüş, mangala, sünk dınmak, atlı ok atmak, bürgüt ve laçınla av etmek, maz görüşü ve gol görüşü ile 42 sport görünüşünü ölçüne alayan oyunlara 109 yurttan takminen 3000 türüvanı katlaştı. Resmi medal sanonuna Kırgızstan 30 altın, 29 kümüş ve 13 bürünç cemi 72 medalin yarısı 1. oranı eğildi. Kazakistan oyunlarda cemi 64 medal ile 2. oranı eğildi. Rusya olsa 34 medal ile 3. oranı eğildi. Oyunlarda cemi 29 yurdun türkünleri medal kazandı.

0: Türkiýanyň Ses Radyosynyň türkmen diline kagoý berilşini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Eýran ýakyn wagtda Ormuz boganynyň golyna gadagan dolap ýygnan etmegi belleşdirýär. Eýranyň howpsuzlyk gonçary ýokary derejeli retmeti Eýranyň ýakyn wagtlarda Ormuz boganynyň golyna gadagan dolap döretjek düni ýygnan etdi. Mohsen Razai ýekşembe Eýran döwlet telewizionyna beren beýanatynda bu dolak Amerika Birleşen Ştatlarının Karı Deniz Güçlerinin blokada liniyatından başlar ve part aylanaki yerleri hem ölçüne alır deyip aytti. Rızai, bu tada dolağa gelecek istenlik gəmi İran sanksiya tanığına koşulur deyip notadi. Rızai şeyle hem İran'ın ve Oman'ın yakın vaatlarda Ormuz boğundan geçen tada geçelgi vardı alalasına kol çekecek duni, giriş ve çıkış nokotlarının İran'ın gülüçülüğünü bolcak duni aytti. Ormuz boğazının doğal yapık ve yaralı güçlerin gülüçülüğüne dönü Aydın Rızai, Amerika Birleşen Ştatlarına Prezidenti Donald Trump'ın bu stratejik deniz yolunun açık bolmağına galyan navaratkı beyanatını ulu yalan hükmünü kâfetlenirdi. Gaza haravalıkların aşağından çıkarılan 60-çağa cemi 100 Palestinlinin yatını tutuyor. Bunlarca Palestinli Gaza şehrinin Zeytun etrafına uyran olan öylerin haravalıklarının çıkarılan 60-çağa cemi 100 adamın köpçülüklüğün cinada çayratını geçirdi. Bu cinada çayratı Ağustos ayında Sabra itirafından çıkarılan 112 pida üçün geçirilen şoğun bengde cinada çayratından son Palestina'nın tarihindeki İngili cinadaların biridir. Çıkarmak işlerinin ikinci tapkarı 147 yumurlan yerde cemi 8 saat iş talep ediyor. Şol yerde kenidem haravalıkların asağına takmıyla 1072 cihredin bardağı çakıdır. Yerli ritmiler pidaların takbiyinin 2,5 yıl odol, ıslanın hova hücumlarının neticetine uyran olan öylerde ölümlüğü aittiler. Demiralı Koreya harbi maklatlarına gengeldiyen mahali Kim Chen In yadra yaralı deniz güçlerine kurmağı vaada verdi. Amerika Birleşen Ştatlarının yaranları deniz turuna şıkkarına basan bolsa, devlet metbuatı Demiralı Koreya'nın lideri Kim Chen In'in öz yurdunun deniz güçlerini yadra yaralı gücü ügürmek varada vaada berenliğini haber verdi. Japonya'nın Güneyde Koreya'nın ve Amerika Birleşen Ştatlarının katnaşmalarına geçirilen harbi turuna şıkkar, 2023 yılı yolu oylan başlangıcın bir bölü hükmününe başladırdı. Ve retmiler muni Pchenyanın raketa ve yadra hoplarının önüne almak uğruna qı tağalalar hükmünü kiyatetlenir yerler. Havarlara göre Kim Chen In duşenme günü geçilen davarda eden çıksınna. Harva dengil güçlerimizi yadra yaralı gücü ögürmek gülen haqiqi urs üçün yadra tevuş ulğunlarının köpüğürlü ve neticeli işlemini öpçün etmeliler deydi. Yemen'in koşunu Husayl Lönmüren çaknışkırda pozisyalarını iğrine alındığını ayan etdi. Qoşun tarapından berilen beyanata göre Yemen'in qoşunu Husilerle olan çaqnışqır mahalına Taiz ve Al-Hudayda tevitlerine bir neçe pozisyonu yerine aldı. Bu çaqnışqırda toparın 20'den qoğuran ağdatı öldürülü ya da yaralını. Yemen'in yaralı güçlerinin metbot merkezi qoşunun yeşenme günü yerden Al-Barh frontuna 3 tarapdan hücum başladığını Taiz'in gün motorundaki Al-Khadhadaki pozisyonları yerine alıp Al-Hudaydanın gün ortasındaki tere batıp alınan yerlerdeki pozisyonlarını berkeden önüne havrayırdı. Qoşun şehri hem alın verilme tegoşların kusilerin harbi encanlarının ulit kütüne getiren önüne tatfikkadı. Stambul Hova Mendili Evropada birinciliği duam ettirdi. Stambul Hova Mendili Avgustanın 24-30 aralığına günü ortaça 1629 katına ulan Evropanın en köp uçuş edilen Hova Mendili oldu. Европаның хова атналарының хопсызлыгы куроматының 24-30 август аралығына дәүрде өлчүне алган Европа авиация хатабаты чап эдилди. Хатабаты курастан бул хова мендири күнне ортотушу 1629 учуш менен Европаның иң көп катнау эдилен хова мендирлеринин арасына биринчи орны ээледи. Stambul Hova Mendilinden son günü ortaça 1437 uçuş bilen Paris'in Charles de Gaulle Hova Mendili, 1419 uçuş bilen Amsterdam, 1329 uçuş bilen London'un Heathrow Hova Mendili ve 1320 uçuş bilen Frankfurt Hova Mendili en gelim ödünme Hova Mendilleri bollu. Antalya Hova Mendili olsa günü ortaça 1032 uçuş bilen Avrupa'nın en köp katnau edilen 9. Hova Mendili bollu. Türkiye'nin

Avrupa Birleşik Yurtları'na eksporti 71,18 milyar dolara yetti. Türkiye'nin Avrupa Birleşik Yurtları'na eksporti yanvar-avgust ayları aralığına geçen yılın değiştiği devrilen denişlerine 3,16 götürüm artıp 71 milyar

Britisin 5 milyard dolara yetti. Ada alan devirde Evropa Birleşe yurtlarına eksporti 316 götürüm artıp 69.32 milyard dolardan 71.788 milyard dolara yetti. Şeylerlikte Türkiye'nin Evropa Birleşe yurtlarına eksporti şu devirde takmayan 2.468 milyard dolar arttı. Yanvar ve avgust ayları aralığında Evropa Birleşe yurtlarının arasında eksportun İngilizce yukarı meçveri Germaniye oldu. İlil illeşer ise daşa yurt havarlarını dinlediniz.

Ýazyjynyň gat etini ýerseň tagamyny görersiň atdy 1-nji Trakomki eterine Russiýa Osmany uruş döwründe baýlaşan söwdegär Hajy Mehdi barada gurrun berilýär. Hajy Mehdi baýlana bil baglap dogany Aleskeriň ähli garşylyklaryna garamazdan 1-nji gedek öýlünýär. Emma aýallaryň aratyna başlan dawalary onuň öýünäki atydylygy bolýar. Söwdadaky şowsuzlyklaryna 1-nji aýaly Gullüýiniň gymmat düşýän isleri hem goşulanyna Hajy Mehdi ahyryna batýar we bu nikany behetmäge mejbur bolýar. Abdurahim Beg Hakberdi bu eseri arkali döwrüň iň gulli meselelerinin biri bolan köp aýallygy tanqidler we onuň döredýän weýran edijy netijelerini gödegine janlandyrýar. Ýa-da şol wagtyň özünde jemgyýetde aýala garşy görkezilýän deňsizligi hem güýçli ýagdaýda sahna çykaryar. Ýa-da inniki teatr eseri Adarjan Nuskowy teatrynyň möhüm nutgalarynyň biri bolan Dargaýan birleşik dramaty bolup durýar. Bu eserde 1880-1890 ýyllar aralygyna Şuşada ýaşan beglerin we ýer eýlerinin horgamsy durmuşlary sahna çykaryar. Eserin baş kahramanı Necep Bey vaqtını humar ve içki bilen geçirip, ovatının yağdayına arkadını öğürüp, dine özünü pikir ediyar. Onun oğlu Süleyman Bey hem kakadının bu cevap kâçılıklı durmuşunu devam ettiriyar. Ehli hukukları elinden alınan ayali, sonu hanım molta baştan geçirilen vakaların inguli cebir cepatını çekiyar. Süleyman Bey'in edin yalınışlıkları sebebi ova adamları tarafından öldürülmeyi, Sonu hanımın olsa çekken ahın alatı zararlı yürek tutmasının ardından çıkmağına sebep bolýar. Bütün maşgalatyny ýitirip ýalňyz galan Necep Beg bolsa baýlygyny sowurup ahyryna dilekçilik ýagdaýyna jan berýär. Ýazyjynyň Betbagat ýigit atly eserini Russiýadaky okuwyny tamamlap, halkyny aň bilen taýdan ýagtylandyrmak umydy bilen watanyna dolanyp gelen ýaş mollim Ferhadyň görüşi beýan edilýär. Ferhady nadanlyk bilen gurşap alan daýyty Hajy Samet we onuň töwereginäkler ýigidiň idealaryna garşy çykýarlar we bilim almagyna päsgel bermek üçin onuň habary bolmazdan öýlenýärler. Bu batyşlaryň öňünde öz janyny gat etmäge tynanşan Ferhat bolup geçen başgaýlykda tötänen daýyty atýar. Soňra düşen türmetini keselläp ardan çykýar. Ýazyjynyň 1901-nji ýylda ýazan we tematyny halk döreçiliginden alan Peri Jadowy eseri realizm bilen simvolizmi ustatlyk bilen utgaşdyrýar. Ärinden aýlanan soň erkeklere bolan ýigrenji güýşünip, jynlaryň kömegi bilen Jadowy öwrülen Peri maskaralyk ýaş ýigit Qurbana aşyk bolýar. Emma Qurbanyň duýýan wyjdan azaby Perini gazaplandyrýar. Peri jynlaryna Qurbany öldürýär. Soňra bolsa bu uly sahtarada çydap bilmän özü hem can berýär. Milletin dostları atlı satirik pes atına yazıcı özlerinin ağını bilimli adınlar hükmünde görkü diyen, kalp adınların ikiyüzlüğünü tanqit diyer. Daşından seyredeninde milleti söyleyen ve namaslı adınlayarak görünen Feridun Beg ve onun dostları hakikatta halkını matkaralayan, tayar dekmetin hatabına yaşayan parazitler topardır. Kiyafeti qoşuk bu adamların haqiqi keşbi, onların aratını dören ayal davat sebeple kenvat geçmenke yüze çıkar ve onların maskaları halkın önünü düşer. Edil İlleser, hikayeçi, dramaturg, tercimeçi, verisör Hakberdiyev, bütün ömrünün doğamına Arman Yadaman dürcülükle meşgulunu, Ol dörücülük kadinatını dürlü-dürlü temalar ve öz oluşu piyasalar ile bağlaştırdı. Eserlerinin hem dirike hem de ardın çıkanına son en çemegedek neşer edilmeli, onun izi kaldıran teatr miratının en ulu suutlamattır. Bizim önümüzde duran vizipi olsa bu kökkörü çungur geçmişe uzap gidiyen miratı giyinden öğrenmek ve Türkiye dünyatının yaşarı hükmününü bu bay çeşmeden mümkün bollu o sayen köp peydalanmaktır. İnlik gepleşimde duşan çak, tunugat ve teygülen kalın.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 7. sentyabr Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilde gündelik dersler dinleyebilirsiniz. Dersimizi 16 metre 17.670 kilogres kısa dolgun canlı frekansla dinleyebilirsiniz. Şimdilik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4 arkalı Votes Radyo kanalı dinlemesi mümkün. Bugün dersimize sonki yangilikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız.

Ben toplantılarda ayrım pozisyonlarını kadar bolgan malum kıldı. Türkiye İtalya'nı 3-2 savda mağlup edip voleybol boyunca ayarlar ortasındaki Avrupa Şampiyonluğu unvanını saklap kaldı. Hürmetli dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dil'deki gündelik dasturlarını dinlediniz. Menzilimizin takırı, bu arada dasturumuzun takırı, Türkiye vakti bilen saat 05.30'da, Özbekistan vakti bilen saat 07.30'da dinleyici mümkün. Menzilimiz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Elektron postamız uzbek.trt.net'lere. Şimdi kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dil'deki dasturunu yakınlayımız gelgüsü dasturumuzda tekrar uçuraşkınca hayır salamat bulayım.

O Hittitag Utan of Rigek Anatolia Legri gib Sivilizatsioja. Ök Voltag Ozaşö Bistoştü of Fibula iş Panşip Feltalaloi. Anatolia ban ök kisitettek elosör yati kokat o gerekeiknek ahoyk o vilag aşö işmert mozaik yat iş. Ök talaltak ki oz Anatolia bol ozegis vilagra ad teryet besilö Emberhes haşonluan vişelkedö, allat sereplöş, allat meşiket, iş ök voltak Anatolia elşö ilk seriseyi iş. Egeş forraşok serint, o frigek, o Balkanun at irkezdek Anatolia ba. Elösör, o Zankara'yı Polatlı Körnikin telepettekle, mait elteryettek, Eskişehir, Afyon Karahisar, Kütahya, Tokat, iş Samsun tirşigiben iş. İş eroş allama valtak Anatolia ban. Föld müvelişşel iş alla tenyisteşşel foglal kostak. İlan yartak o takaç meşterşeyik ben iş. Geometriyayı mintaş söt teşeiket, tapatisnek, nevestik, töp nügatin nelben, ebbö sarmazik asönyek so. İlan yartak oz aç meşyer şeyik ben, banya satman, ipitis et ben, iş müvis et ben, iş. Ök talaltak fel o cimbal mod, iş o pan şipot.

Ofili gek haromezer ive befoyaşoş sivilizatsiyot hostat ditre Anatoliaban. O vulkanikuş kövek böl emnik müveket varakat işhazakat faraktak. Lilekzet elali to tayakon iltek. Fövaruşuk gordiyon azo koribilak egiklek fontoşap telepilişe volt. Gordiyon amonumentaliş frig ipitiset pildaya o kirayı çalat iş aristokratak şiremli keyvel. Ahok hattuşa Atin iş Pompei u gordiyon iş yol tükrizi miyan sintet irtek el azo korban ozipetiset iş müviset terin. Ozan Kara Polatlı Kevleti ben Talal Hato Gordiyon Ezirt az UNESCO Vilag Örökşik Diştara iş felkerült. Uz eski şehirt, Afyon, eş Kütahyat iş magaba foglalo terület, umayı frik völk, meyet paratlan sikla alakzatayı, işle nügözü törtinelme ellenire, şaynoş keveşen işmernek. Pedik ezasem hatarik nülo völk, Kapadokya hos haşonlo siklak, kimin yeyver.

Anatolia egik naik sivilizatsioja ofiri geg voltag. O legendaş kirairol, midasrol, ekmaşik müşorban besilünk mait. Atöre korsa Konya Radyo'ya Magernel Voda Şaban, Unesnihan Değirmencioğlu Altal Kisitet, Anatolia'yı Elşök, Müşorat Halgattag. Minden yolt kivanunk.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Duşanbe, Miladi 2026 yıl September ayının 7'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 16'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7.30 arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8.30 ila 9 arası da, Kırın uçakta bilen ise saat 4 ile 4.30 arasında kısa tolkunu 25 metr 11.765 kilör sarkalı için yaşınız mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, merhamet ve yakşılıkın hikayesi lavhası vaktimiz kalganda muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup baruçu men Abdurrahim Masumi.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isemsiz mühtaram tanışır. Bugün 2026 yılının 8. sentyabr seyşembi gün. Siz turdan turu efirde Türkiye Ovozu Radyosu'nun Tatar tilindeki topşuarını tanıysız. Bizim programı 16 metrli kıska dolkundan 17.615 kilo kesişliğinden 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 4A yerşini bilen www.trtdinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtasından Voice of Turkey What East radio kanalından topşulu. Topşularımızdan kabatlavuğun kazan vakti bilen saat kişke 8. ortada internet hem yaşın aşı What West radio kanalından tanınlasız. Topşularımızdan bugünkü çaralışında sınkı haberlerden sen Tatarstan haberleri programı sıbran Türkiye dünyanın medeni mirası yazmasın takdim ederiz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden uçarak göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir benim.

0: devorlar o'z sessizligini hamisha saqlab qoldi. Inson nima uchun jim turganida dunyoni yaxshiroq eshitadi? Cho'l rohiblariga ko'ra javob soda edi. Insonning qo'lidagi narsalar kamaygan sari zehnini band qilgan shovqin surun to'xtaydi va ortda faqat haqiqat qoladi. Bugun toshaloqlar orasida sessizlik bilan turgan bu binolar bizga insonning o'z ichki dunyosiga qilgan u katta safari haqida so'zlaydi. Cho'lning sessizligi faqat bir jim turish emas edi, balki eshitishni o'rganish edi. Lekin bu to'proqlarda boshingizni osmonga ko'targaningizda qorong'ulik ichida bir yoqtulik ko'rasiz, bir yulduz. O yulduz faqat osmonda yorqiramadi. Asrlar davomida bir ma'batning ichida bir toshning ustida ayni bir nuqtani ko'rsatishga davom etadi. Nima uchun bir yulduz 8 asrdan beri ayni joyda turadi? Bu so'roqqa javob topish uchun keyingi bo'limda Baytulhamga boramiz. Milod kalisosining ostidagi g'orda yashiringan 14 burchakli u kumush yulduzning va o'rta asrlardan bugungi kunga yetib kelgan hikoyasining izidan boramiz. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha omon qoling, xayr salomat bo'ling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
15: Петер Шия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
3: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sadai Türkiye.
4: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
13: Эзо и фонетис Türkiye.
0: Овди радио глас Türkiye.
14: Гидареди амурия Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovozi radio sa.
15: It Turkiye hongia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
16: It Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bazen güzel kokan ne ola. Rüzgardan daha serin, başaklardan daha

Çiçeklerden daha hüzün verici ne ola? Sonbahar yaprağından.

göçeden kuşlar gibi gidip gelen umutlarım, umudum ötesinde ne olur? Göçeden kuşlar.